0: umuntu egcekeni esibi kangaka esiqeda imali egcekeni esibi kangaka esidala ungezwane emndenini esibi kangaka esidala izifo emndenini esibi kangaka esivala inzalo kungazathi isikole khona osebenzayo abe yedwa kuphela kodwa baqhubeka abantu bande kuzalwe bebe baninga abantu lesiqalekise sibe kangaka uyazi ukuthi babukumkani into enza ngithi uNkulunkulu ngowabantu bonke futhi uzobakhulula abantu notisa lento abantwana bavela kubani
1: bavela uNkulunkulu
0: bavela